0: Tabii ki.
1: Şunun da semayatı zaman sayın hancında avon çekmeyin.
0: One 172 negative Rochelle didn't okay,